0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bir boyvatçı, şuna kadar boyvatçıyken ki yangi boylardan.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: radyosu de.
1: Fıldır geç. Yenge uylengen yigitten sonra şey yaptı. Hoş, oylanı kim başkar yaptı? Sen mi ya, gelin?
2: Hazırca kaynanam.

0: Kamu ver.
1: Prizini mi yokatasız?
0: Yokalım kaldı, ne yokalım kaldı.
1: Kırkası ki yokalım.
0: Kamu ver dedim, ne dedim, ne dedim.
1: Yok, o da bakır mı? İltimas din, iltimas, yardım verin din, yardım verin din.
0: Ha, yardım, ha, bolam yardım verin. Yekin temin ki kampırımı topu veren yerim gidiyor bolam.
1: Kampırız rastan yok kaldı mı? Hazırlaş yap.
0: Yok, yok, yok, hazırlaş yap canım yok bolam. Yokalım kaldı, topu verin aynanım dedi.
1: Hop. Numaralarını aydın, tüzülüşlere kanak aydın.
0: Tüzülüşler urga çıktı, ayol edin.
1: Yok, bilgilerini aydın, bilgilerini.
0: Ye, kelle bu ama. O hayvan mı değil ki, ben ona bilgi koysam bana.
1: Yok, numara. Kurunuşlarını aydın.
0: Kurunuşu mu? Uzaktan hıra korunardı, yakından tınık edin.
1: Yok, yüz tüzülüşleri, kadı kıvametleri.
0: Ha. Ya bu buruştan, cağı çüşken, keçe koşunu bile uruştan edin. Badam kava, çıtvara kulak. Kadı kavmatı bükülgen, onge fakat temine tegülgen.
1: Ya siz düşünmediniz. Mesela beni turmuş ortağım. Kora mağızdan kegen, kızları çaraz. Saçları kongra. Ovazları cerenglep turadı. Kimleri yaraşadı ozlarına. Uşken barhidleri keledi. Bildiniz mi? Istaralar ısık.
0: Yaş. Oğlum. Seninkini kıdırıp koyakalıyım.
1: Bizinkini kıdırmasayan bu olaydı. 2 saat geçirerek insanın gözü top falandı.
0: Aynen geçeyim oğlum. Top ver olmayacağım. Top ver olmayacağım. Benim acil daha bakılıp durmayacağım.
1: Ya şimdi siz şaşmayın.
0: Ümit falan kekanladım.
1: Sizi kempriz bir kargı yukarı gelemezsiniz. Bundan aldığına bir yokatken misiniz?
0: Ha, üstesini yokatken.
1: Ana.
0: Bu törtüncüsü.
1: Şu kaptan havarım bu arada bana.
0: Yok ay.
1: Birincisini ne bakıp yokatken siz?
0: Birincisini falan. Ne kuzu karın hap geliyordu. Zeharlı kuzu karın derken zeharlanıp öldüm.
1: İkincisi ki?
0: Uyan kuzu karından zeharlanıp öldüm. Yine hap geliyordum.
1: Üçüncüsü ki?
0: Kelte yiyip oldu üçüncüsü. Kelte yiyip oldu. Kelte yiyip oldu.
1: Karakası kelte yiyip oldu.
0: Kuzu karın işten başlarken kelte yiyip oldu da.
2: Hangi ama? Usteleri.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir yigit farzandı yok ekendi. Bir atahan nasihat kıptılar. Doktor pohtırgı konsat değil mi? Eskiçe kıl değil mi? Eskiçe okuttur değil mi? Bu mesela bir azıcı öyle bir çırağı yok. Bugün kopayıp gitesen dırttı. Bolası yok ekendi hali yine. 5-6 yıldaki otup kaptı şu yigitti işin tekiden. Şunu dua kıgandım, kopaydım ikindim. Kırıbına karası hoğlu da bollar gımır gımır kıyır gelmiş. O da öyle dua kıgandı ama. O neyle kanı? Doğru hanaya kettiler dırttı tek otlara. Ya şimdi de atayın kanı. Otamda 5-6 yıl aldım tek kazıl çırağı yakındı gelirken şunu uçurgana kettiler dırttı. Buraya ol yeri gel. Ne de canısın sen, ne be ayı canısın. Siz sırdar yanı bu iki bora. Siz için amı dönüyor ki bu. Sırdar yanı var siz böyle. Karmağını taşıyız, uzun yok taşıyma. Yok, karmak taşıyız yeter. Tille balık tutmak için uyge kayıtmışsınız. Tille balık tutsayız, tille tille giyini deydi. Şimdi ayıtasınız. Bana hatunum dünyadaki en güzel, en boy ayolga eğlensin deysiniz. Hop böyle de hatuncan. Akem gelip karmağını atıp, üç gün payla yatıp, üç gün diken de karmakta tille balık ilinipti. Tille! Tıla giyini dırttı. Akamız çok gülüp, üç günün içinde hatını kapıysadan çıkmadan bir adam bir dakika yürüp nasihat kıp getip kaptılar tıla balıkka. Kaç on geçe yeryüzünde terörizm adam zotke hapsaladı tıla balık. Terörizmi bartaraf kıgın. Sı tıla balık.

0: Hatının şunda ham güzel ve boy eken. Hatınları miltsener eken de formada homrayıp düşken eken de korkup getip kaptı da balık.
1: Hangi ama? Usteleri.

0: radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
2: Ne zaman ki karayın? Sen o zikim ortağısın?
3: Ne mi geydi?
2: Yo, sen aldın ben savolumge cevap vergin.
3: Eğer de sana çöntüyün tüle pul bulsa, onda mayla sen ortağıyım ortağ.
2: O zaman bilerdim, o kubatayım, bana pulum tüge gönçü buluşunu.
3: Vay, sen de bana haklı geldin.
2: Muşu, tekinge oftopki çıkmıydık o doğru mu? Sana muşudan ne mi kem cahayım var ozı?
3: Ne mi? Bana ce katı muşu gökşürken?
2: Bana karayın tırnağlarıyım, muşun tırnağı gökşüydü. Sıtırva geleyim karayın. Boya bana itarıp kuturgen muşu. Şu dedim de lavaldine.
3: Her halde kuturgen kuşuğu yokşap tişlevamasan bulduk o.
2: İyi. Hali şuna kodatlarıyla var mıydı?
3: Mançı sen etvamma. Bana karagen iki hafta buldu kolumu tişlevagenliğe. Haliyen bitken yok. Tişinizleri şunda bulundum turptu.
2: Haa, buldu çündüm. Ne magi senem kuturvasam sen. Benden yokuttu diyen azo.
3: Hayında kozan giyirsen korası yukarı dişedik o.
1: İki Dugana.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Bir yigit kaskalarını kiyip motosikleti tar etip yoku varlatıp uçup haydep keletkenmiş. Uziye mingi kuyup haydep keletkenmiş. Yaş kuşça endi uçuştu urengen kuş. Ne kılıp uçuyup keletse. Uzoğdan keletken motosikleti kurup haligi kuşam hoçke mulgurmastan haligi kaskaya kilip tars etip urulup kuş pücür yolu çeti düşüptü. Motosiklem rak etip toktap umurumda. Çumalik azar birmegen ben kuş tuldurup koydum mu? Huda adı mundik karasa kuş pücürü pıtır pıtır kılıyot gelmiş. Ya tırı bu sekireydi tur bor kuştu olup yüke kitirip. Şimdi kapaske kop koymuyorlarga don, non, su kop koysa. Haligi kuşam 5 minutenkin sraz uzi kip koptu. Ta ne buldu ise? Kıttı mı? Oy non, don, su kapas. Vay odam öldürüp koydum mu? Demiş. Her kimli kızıkışı bilseyle özü hemen arsaki bulatta bir odam 8 yıl degende çumalını rakske çüşkür getirdi. Piyolanı tezgara koyup hassadesi çumalı turup lizginki rakske oynarmış. Turup yana aman aman dese çumalı lazgige oynarmış. Haliki bir odam kurup mehke depti. Mende bir zor narsa var depti. Nema deyse piyolanı şimdi tezgara koyup üstüge çumalı şimdi koyup hassadesi çumalı lizginki rakske oynarmış. Yok, kutu kaldı halde adam. Bu, lazgige mi ne edipti? Yok he, malin. Aman aman düzü çumoğlu kullarını kaltıratıp lazgige çöğütkenmiş.

0: Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
1: Vosteki, karın yüzümge ugri çıktı.
3: Çıkadı. Her gün açınlar segeyine ki.
1: Ne maksam ketarken?
3: Ke bitti op koyana. Yaş mı op kitabı?
1: Yok he.
3: Şunaki.
1: Vay. Vostaka, ugrim ketib qoldi. Tavba qildim, siz daho, siz daho. Bitti upt bilan ugrini ketkizib qo'ydingiz, ha?
3: Yo'q, shunaqa. Agar shunaqa bo'lsa rostdan ham ozodi. Dugonlaringmi, shuxon endi billashdi deganlarmi? Xullas kelam tanish ayollari hammasiga borib yetgan. Ugri ketqiz olmay ovora bo'lib o'tirishmasa. Mana oldimga olib kishining bitta upama. Ko'rmaganing uchun.
1: Savol.
3: Ey, namuncha, namuncha burningni esas qotyapti.
1: Qoshim men esas qotmaganiga shukr qiling.

0: Yurtımızda saat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Merkez Radyosu.

0: Merkez Radyosu'da
1: Fıldırgıç
2: Mortoy, keçi kursin zor iş buldu. Urtop kiniyim, akem iş güzü tutken de şuna kadar dediler.
3: Hoş hoş, neme dediler?
2: Akemge karayap adası, hem merkeli işki ket tutken de hatınını ımmah kılıp ülkeyi işki ketedi. Bana misal için kuşnumuza kulmateki işki ket tutken de sayara hanlı ülkeyi işki ketedi. Sizam şuna kılıp kötüyü ürtümaz dediler. Akemem bopladılar.
3: Hoş orta, kini akem neme dediler?
2: Akem kiniyimge karayap, agar ben sayaranı upsam kulmateki ki, ben öldüredim. Yo, doğru kemiydi, hatırlandı sıra böyle değil mi?

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Biz Uzbek milletini kemende sipahtık. Gruzya'dan kipti yütemendi. Mihman oteyine ulu. Hapakıp yönetim buladım. Yok açıp koyamız. Urur kursan bu kitur. Cinihanede hakikaten cez sağı bulmasak yani. Doktorları hem şu bağırıp kiptirirken ularına bile bile. Başka ilacı yok. Münasebet bu şeyler bile. Bana karayın ikide cinini tarayga suudu toldurup uyu kalmataşa oturgenemiş. Yala yala yala. Tanekini tartıyam. Ya manikini tartıyam. Doktor o tüketi yaptırıp bunlarken maslap yapırmak için olup kaleye yigitler vali kılığını yaptı mı? Dip koyup dedi. De cinni onunla oturup doktor cinni oğlan mısınız? Takarada bağlıklı bakıladı. Dışsa doktor bunlarken maslap yapıramam deyip şu takaradan geçen ben törtte maşına sazan ilintirken ben. Degen eken kaptı balaka. Doktorun kellesi ki takaranı calan kigizi koyup o şanga bizge ilim mi yapken eken de? 10 yıl sonra cinlini bitti hanege kamap, doktor etki ortağlar. Bana indi nihayet üyelerine cevap veremez. Fakat bir de şart var. Kim ki kalitli teşikiden çıkıp etse üyüge cevap tuttu. Taşkarıge çıkıp kulüple koysa, bitti teşikiden karap dursa iç geldi topalan başlar girdi. Koş Şerifcan, koş Hüsamcan, koş Mamareyim, koş Adresul, koş koş koş. Bum! Oh sen tarrağa kendim. Koş koş koş koş koş koş koş Mamareyim, koş Adresul. Bum! Oh soğunla varsa hiç biter mi kimiz ha? Koç Ebrahim, koç Mamasalı, koç koç koç Halıcan, koç koç bum! Urup cihat! Topalan kıl urup durursa, de cinli bir çekede turvali hale gilerdi işe karar. He, tamamıyla gidiyorum. Durup dursa, teşhiden doktor korup ki, ah hayır ya, bitti suzu alıp kaptı deyip, şak eşiği de açıp girip, nümege siz hareket kıma yapsız? Nümege siz hareket kıma yapsız? Dese, biz cinli masımız birmiş. Çıkıp eti o meydim, kelit soğur ve geneziği olurmuş.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
4: Nazo, kuchi giyna sal tarbiyalab qo'ysang bo'lmaydi mi? Kechasi bilan uvullagan. Sening bechira ashulla mashqini to'xtatishga majbur bo'ldi.
3: Kechirasan, lekin sani sening birinchi bo'lib boshlagan.
4: Voy, men tushunmadim, Nazo.
3: Mayli de, Aslizoda. Sen kimmidir boshiga pomidor otibsanmi?
4: Ha, sen ham bildingmi shuni?
3: Ha, voy, buni hamma bildi-ku.
4: O'zi ham hammaning og'zida shu gap jonga tegdi boru.
3: Shuchi bilasan, mancha bitta narsaga tushunmayman-da, Aslizoda. Sen unga pomidor otgan bo'lsang, nega uni boshlarida g'urrollar paydo bo'lgan?
4: Otgan pomidorim bonka dedi-da, Nazo.
3: Ha.
1: 2

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda, kuzlarım bir şan mıyım?
2: Ha, tınçlıyım mı? Nem çok hırsansız?
4: Kiçige, bence tüşlükke de pişir vergen o katıyım var o.
2: Hı-hı.
4: Kuşanı ki, bitti uzun yedim.
2: Vay, yoktu mu? Çıkılıp tuzu pas yok ki, şor bu kumaptı mı?
4: Ama zor, zor çıktı.
2: Bastık ya. Yok kan bu saçı, irtegeyen pişirip yeremem. Yana op git az iş konezge hop.
4: Yee, ozoda, o var bu mu? Kereki yok.
2: Vay, o varası barakam mı? Sizge yokkan bu saçı her konu pişirip yeremem.
4: Yok, az aş. Ertege oturuşumuz var. Üşengeçe hiç am o var bu oturmaya yakın mı? Kerek yok.
2: Vay, o varası barakam mı? Nema kıyındı böyle bassız mı? Hey, ertegeçe kubra pişirip yeremem. Bitti sizge maz hambagi yetedigen kılıp buladı mı?
4: Aa, rahmet. Ertege uzayam hamma bağı direktör buladı şekilli. Rahmet değil mi rahmet?
2: Arzı mıydı?

0: Bizning
1: jazirama yozning nurli tafti
0: har ko'ngilga
1: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
0: Bizni tanlaganlar
1: bizni tanlaganlar
0: baxtimizga omon bo'ling.
1: Baxtimizga omon bo'ling.

0: Geçir al sen geçir.
1: Merkez Radyosu da.
2: Kuldirgiç. Boshliq xodimiga baqiryapti. Nima? Mani ahmoq deb o'ylayapsanmi? Bilmayman, axir men ishga yangi kelishim.

0: dinlaymız.
1: Dinlaymız.
2: Oylaymız.
1: Oylaymız.
0: Müşahada kılamız.
1: Müşahada kılamız.
2: Efirde İctimai Din Darmon sahifası.
1: İctimai Din Darmon.
3: Agar biz butun insoniyatni 100 ta aholisi bor kichik qishloq darajasiga qadar qisqartirsak, u holda bu qishloq fuqarolarining 57 tasi osiyolik,
4: 21 tasi yevropalik,
3: 14 tasi amerikalik,
4: 8 tasi afrikalik,
3: 52 tasi ayol,
4: 48 tasi erkak.
3: Ularning 80 tasida yashash uchun yetarli sharoit bo'lmaydi.
4: 70 tasi esa savodsiz.
3: Bittasi vafot etsa, ikkitasi dunyoga keladi.
4: Bittasi faqat bittasi oliy ma'lumotga ega.
3: Biz dunyoga shu nigoh bilan nazar solsak, manzara juda ayanchli ekanini.
4: Hamdardlik, sabr-bardosh va bilim olishga bo'lgan ehtiyoj juda yuqori ekanligini anglab yetamiz.
3: Bu haqida o'ylab ko'ring. O'ylab
4: ko'ring. Erta tong yana sog'-salomat uyg'onganingizda bilingki, siz navbatdagi haftaga qadar yetib bora olmaydigan 1 million insonga nisbatan baxtliroqsiz.
3: Xonadoningiz muzlatkichida biror yegulik bo'lsa, yopiq tom ostida issiq o'ringa ega bo'lsangiz, demak siz yer yuzi aholisining 75%dan boyroqsiz.
4: Ushbu ma'lumotni tinglar ekansiz, siz 3 karra baxtiyorsiz. Chunki
3: siz haqingizda kimdir qayg'urmoqda.
4: Siz eshitish qobiliyatidan mahrum bir necha million insonlar qatorida emassiz.
3: Va sizning radioingiz bor.

0: Ehliyaz Radyosu da.
1: Hangame ustaları.
2: Buraya gitmeliyse işe kirebendip kipti. İçersiz mi? Azmaz. Mümkünmez. Bol taşıyma. Çekersiz mi? Azma. Mümkünmez. Taşıyma. Ayarlığa karıysa mı? Karabama. Azmaz. Mümkünmez. Buldu karabama. Canınızı veresiz mi kesbiz için? Veremem. Oylab gapiring. Veresiz mi canınızı? Veremem. Oylab gapir, oylab gapir baba. İçmegenden ki, çekmegenden ki, hatırlaka karımegenden ki. Bunaka canlı kimin gereği var, hala öyle. İşke alıştı. Yok mu geçipçe, uçağı yok. Cüda fıdayı balayken bu aylıkını agar yapke miydi? Çakırı alı sonra şıptı. Ha ne demek aylık izi abi yapsız? İyi, aylıkı mı veresilem? Ha? Ben ne doğru düşündüm, ben ne doğru düşündüm? Mal pistolet vergen ilege buldu o zihin bramallar tırçılıkini kına vurdum. Değil mi dedim düşünüp ben. Cinayetçiyle bekini atıptı barıyla kol gafkeliyle. Dışarı gibiyle cönet varıptı. Şeri gibiyle kelez pıstırmadı yat karamış. Hoş ne? Ha? Sen bar. Sen birinci bar. Yok sen bar birinci yaşın kattı sen birinci bar gün. Bastırıp kresan üstüge. Yaşın kattı kır. Sen bar. Yok sen bar ha. Ne demek ben birinci bar hemen? Sen birinci bar olgun, sen çi? Ben kastiğini alayım, hoda kalasın.
3: Hangame ustaları.
4: Bir günü hemen işlerini özümce yığıştırdım. Bu bugün gap, özümü kızımdan eşitken gapım. Hemen işlerini yığıştırıp, bir ailem bile oturayım dedim. Uzun bazarga çıkıp, bazarlığı kılıp geldim. O işler tayyar. Saat 6 buldu, karanlığı yaptı. 7 buldu, 8 buldu. 9'a yakınlaşken de 7 yaşarlı kızım yanımda gelip, menge gül tuttu. Yakşı mısınız? Menden yakşırağı ekensiz. Rahmet gülap gegenizge katta kız bulayım. Kızım yanımda gelip ne dedi? Dede bugün bizimki de kalası mı dedi? Bir içki işler kadınlarını seferden boşap kayıt gegeni katını geçti. Yürüdüp de bir çetellerge varıp dam alıp gelemez. Bana puti yok yadıp kollarge veriptiler. Yolge çıkıptılar, samolyotge çıkıptılar. Şimdi birinci madde çetelge çıkıyatken ayol kanav buluşu mümkün. Gözleri yan başkaca buladı. Atrofga karşı yan başkaca buladı. Samolyotda oturuptu. Akamızam şimdi ayolu tamamen karasa, ayolu otur gelmiş. Hayolu perişan. Akamız ayolu karap, kadın hazır numanı hayal kılı yapsan dese. Numanı hayal kılı yapsan ay. Men hayal kılı yetkenler şu ki kanı yendi üydeki. Men sevip çaladigen piyaniyine şu yerde bu kasa. Kalleyim bu ama samolyotta piyaniyine ge bulamam. Çünkü putiyofki üstüde karap getirdi.
3: Hangame ustaları.
5: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay, ay, ay. Vosteki. Ano, bize uçuraşken kopriyi boru. Esizde mi?
4: Ha, ha, esimde.
1: Ancadan beri uşaka bormadı, boruylu.
4: Mam, ancadan beri şu tarafki vabşi utkanım yok.
1: Demagi, sizi yulisku, işizge uşaktan kulayını mey bormaysiz?
4: Endi sana uşat uçuratken ben, yana uşatlık kim midir uçurat komiyi edip, ihtiyat bulamandı.
1: Doğru kılasız.
4: Lekin manım çeçi uşa kopriyini bizip taşaş diyor.
1: Yok, he?
4: Ha, ha, manım çok az esim. Toç ne esim bu? Bizip taşıştı şu kubriyi.
1: Vay, biz ana kubriyimiz ana ne mi bizip taşışadı, ne mi ona kılışadı?
4: Ben bizip taşış geldikten 100% kursamadım.
1: Ne magi?
4: Şimdi, bilesem, hamma bu mutxiş hatanı kaytarmasın.
1: Kanaka mutxiş?
4: Sana uçrat yanım.
1: Tövbe!

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame Ustaları.
2: Assalamu aleyküm. Bir dostumuz makallarını Rusça'ya tercüme kıldılar. Lekin bana şu makalı tercüme kılmadılar. Ben bana şu makalı tercüme kıp koygandım. Yakşı at keyin çöpedi. Haroşi kün zaten belik. Kadirli dostlar, bilesler bana şu külgülerini hemesini hayattan alışken hareket kılamız. Hayattan almasayı bu muydu? İkide adam gepleşip durptu. Bittesi ki çüşüntüre yaptı.
3: Avtobüsge çıksam, şoförü manga şuna kanki karadı ki, kuddu mani biletim yok de karab duruyordu. Bu sence, minem şuna kanki karadım ki, kuddu biletim bar de karab duruyordum dedi. Karay, biz bulup karab durgenden kore 10 tinge bilet al.
2: Cemiyetimizde galata adamlar vardı. Bana mesela özümüzde köpçülüydü bugün, kadirli dostlar. Bunu inkar etibomiydi. Köpçülüğümüz bazı bir başka cahillerde hele ki esnev yuvaramız. Aldığımızda bitti adam turp diyor değil miyimiz? Ağzımızı kağıt attı açıp yanınızda turken adam hayran buladı. Rengim bop ket diyor. Yani köpçülüğü var, yüzünü bekitmezden aksıradı. Çeh! Başına turken basıyız bana, başına ezgi kadar aç! Teşekkür ederim, brother biz. Bu da akıllı kalıp durdu. Diyen böyle, pistolet bulu atarken kim ettiler? Bir kılı avtomat bulup getirdi. Çampiyon amin kolas. Diyen böyle, sinariyat bulu partili idganları bırakken. Ondan saklasın. Şuna kanka adamlarla tahsil kılardım, aytıp koyu yapman da. Yani kopçiliği var, yüzünü bekitmezden aksıradı. Başına turgen basıyız bana, başına ezgi kadar aç! Teşekkür ederim, brother biz. Bu da akıllı kalıp durdu, çıh, çıh. Diyen böyle, pistolet bulu atarken kim ettiler? Bir kılı avtomat bulup getirdi. Çampiyon amin kolas. Diyen böyle, sinariyat bulu partili idganları bırakken. Ondan saklasın. Şuna kanka adamlarla tahsil kılardım, aytıp koyu yapman da. Bir adam bana şuna kanka yotalı yürürken, yotalıp, haliki apteke giripti. Yotal, doğru, bağımı. Sekir ne var adam? Adam apti yıkarıp yotal mıydı de? Yotal doğru yok. Amanın, tab verin. Yok dedim ki. Amanın. Menge karın, siz yaksı sürgü doğru için. Yotalga sürgüdarını ne alakası var? O şende yotalışka korkasız.
0: Hangi ama ustaları?

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk yap.
0: Yaş, aile.
1: Vostaka, qayerdasiz?
4: Ko'chada.
1: Nima qildingiz ko'chada ertalabdan?
4: Har doim gida yugura-yugura-yugura-yugura-yugura.
1: Xudo, yugurganga umuman o'xshamaysiz-ku. Kiyimingiz qup-quruq. Keyin ana hidi ham chiqmayapti.
4: Bo'pti, men qara, choy tayyormi?
1: Ha, tayyor.
4: Nima pishirding ertalabdan?
1: Voy, quymoq pishirdim, Vostaka, kirib yeb oling.
4: Rahmat. Thank you very much.
1: Vostaka, rahmatni keyin aytasiz. Siz oldin yangi bo'lganingizdan keyin ana tomga chiqib, sipirib chiqing tomni.

0: radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Bizi vaktimizde avtobüsüne tıkılınç bunlar. Kıçu, hava yok. Ah, iter iter. Şoför lavaboy yapmış bana. İter beyler lavaboydan çıkıyor. Yaş kız diye skorusunu götürü aldınız. Türk türü skorusu kuru alı. Nitral ne kuru alı, normal ne kadar sinem. Karız kamper bakıyor. Şoför aka! Avtobüs kuyluk ha? Şoför aka! Avtobüs idiot kuyluk ha? Kotta hala 52'ye idiot. Çiriz kuyluk ha? Kıyçu, bakır, çakır. Bir yaş yigit oldunda turgan oppalar seni ezgilab ketadi. Buncha dombobi, buncha yumshoq, qarsi tushirib qolibdi. Bunda qarasa qozoq xotin turgan. O'l sartdi balasi ahmoq. Bazarga borib sotaman degan suzmamni jizib-jizib qurtda qilib qo'ydi-voy. Otaxon rus qiz ko'rinib ketibdi. Izvini dochka, esli ya papalli to dochka. Ну, баба, чё такой большой? Это пенсия хой-нахой. Татар-хатын сават көтеріп түрген әке, өзбей болы бәрекет осын өтіріп түді. Үжданы қиыналып татар-кәмпірге. Әне, кәрзінке езі берейін сават езі көтеріп кетемен. Үшілі олай өтіріп түрі, бұрын асы оқып чық еп келіп. Тұхым сыныпты, әне, яйцо разбилас, житок текет. А, кәрзінкада яйцо мас, күчікінің баласы бар, шинок, синок. Bir lola çıkıp ağır, közü korkuydu, tılamçını koydu. Şeytan uhadi, dolları prikadi. Hıda yoluna dengi gani, hıda yoluna sadaka kırıylar. Nasıl bittersin rahmı keli yüzsün beri gelirken, luk luk gözünü açıp karattı. Şart diye kastan boğuptu, kuramaz mı sen? Ben seni kurdu öyle yüzsün yürüdüm, kolumu tıkmalıyım. Bir akacağın yüzsün be kolinizde, közümge tıkmasanız, iki yüzsün verseniz, kayırımge tıkasız kolinizde. Man kuramaz, mani otam kur. Man otamla urlige tılamçilik kloppan. Bereke top, otayın kayağıdı. Otam müge, paravalitski antenege ikisi kisel koroptu kozir. Kıyçu, topala. Bittes kolige dasımalçı o ya. Lakalum, lakalum. Kimge malum, kimge no malum. Lakalum, hoşna. Bunca nefes insası. Havaları büzüp taşıdın, o aşıda nümaklı yapsan. Görmüyor musun? SMS cönet yapma, SMS. Baskılı SMS cönetişim. Az olmasa MDS cönetimiz, doktorum lan. İşte çöp git, otap tobuz olur. Kısa tobuz doktor değilim. Ha tobuz doktor değilim. Hay bu, kengisi de ketasız. O, ondasını onaylarını ki ketasılar. Ne ya? Ben şopur mu yap tobuzu doktor değilim, yap tobuz. İşte yürüp gelip arka işinden çıkamadısa kellesi kısılıp kaldı. Karl, şoför! Şoför! Arkayını aç! Kırkıntı! Bir hatım bakıyor. Vay şorum kursun. Vay olsun, pulum mu getip de? Başını koyup oturuyordu ya, ona mekriye tuymadan vardı iflas. Vay vay, niyatı buzun hakan. İkkala halastakini şimşiden kıp getip de? Soğaldaki yerlere gelip, o kanını sezmedim mi? Sezmedim. Niyetim buzuğunu gibi sezmedim. Dolları mı hap geçipti mi? Dolları mı? Vay ölüp tamam. Dolları seyifte de nasıl? Döptüler.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Eşşum, hattı yürüp seni. O demem şunca ne böyle demeyi. Devarış ettiğini bir saat geçe kaldın. Vada bozuyken sen orta.
3: Orta, şu sen metrodaki tatlıdım. Anu, razvurut takıklayınca joy var ki. Uşette razvurut kuvardı de metro uçup. Yolda şişe sınıfları borarken balon teşildi. Pakke vulkan zetsege borup, kegünce bir saat vakti uttu.
2: Şuna kadigen orta, mayli. Ozu şu maşinistleçi, ceyoma haydaşı ottidi. Aynen şu mümkünmez razvuruttan, bitti maşinist razvurut kıldı. Yolun argi betidi, gayi kodumu turgan ekan. Şak tuşadı. Ondan keyin bir saat vakti gitti. Jarima yazdı orta.
3: Bitti, koy u gaplarni qarzini olib keldingmi shundan gapir.
2: Hozir bitta joyga borib kelay. Shundan keyin gaplashamiz. Bu metroni to'xtat, 5 minutda kelaman.

0: Adviyalar xonasi.
1: Mehmonqul Islomqulov. Mashhur bo'lish ham zarar.
2: San'atlar ishida kinoga yetadigani yo'q ekan, dedi aktyor oshnam. Teatrda qancha ishlab erishmagan mashhurlikka, bir ikkita filmda rol o'ynab erishdim. Tosh taqalik Maradona komediyasida bolalar futbol komandasining treneri rolini o'ynagandan keyin hammaga otning qashqasiday tanilib,

Atırgüller açtı çırayı, atırgüller açtı çırayı. Kara kuşku billur saray. Yıldızlar içre tenhay, yıldızlar içre tenhay. Azizim sen benim.

yetdi. Yovlar yaqin kelsa ham, doim kulib turadi. Yurgan har qadamimda vatan seni o'yladim. Men ushbu qo'shig'imni bobolar uchun kuyladim.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.